0: Bing Bing.
1: Kamal, çok
2: iyi. Çok hazırladılar.
1: Thank you. Thank you.
2: Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Amazing.